0: İl genelinde yürütülen rutin takip ve istihbari çalışmalar sonucunda terörle mücadele şubesiyle koordineli operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yakalanan şahısların devrik rejim döneminde savaş uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaptığını ifade eden Ahmet, bu kişiler askeri konumlarını ve havacılık uzmanlıklarını kullanarak çeşitli illerde Suriye halkına karşı suçlar işledi dedi sayın dinleyiciler.
1: Söyledim.
0: Evet sayın dinleyiciler, haberlerimizi dinlediniz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve mesajlarınız da geliyor ve Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan bizleri Facebook'tan izliyorlar ve mesaj da gönderdi. Günaydın Hakkı kardeşim diyor, hayırlı yayınlar dileriz. Bugün Aksaçlılar Kulübü'ne, yani Klengala Road'daki Yaşlılar Derneği'ne gidiyorlar. Ama bugün gitmeyeceğiz diyor, asırlık Yaşar teyzemizi kaybettik diyor. Evet, programımızın başında söyledik. Yaşar Taşboğa bugün, dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün de cenazesi gerçekleşecek sayın dinleyiciler. Evet, Yaşar teyzemizi kaybettik diyor. Bugün cenazesine gidecek diyor. Kıbrıs Türk İslam Derneği'nden kalkacak öğle namazından sonra saat 1.30'da sayın dinleyiciler. Evet, Suda Suljic Sokolovic da bizleri izliyor. Teşekkürler ederiz Sula'ya. Good morning diyor, günaydın diyor. Teşekkürler Suda. Hüseyin Çakıcı bizleri izliyor. Hüseyin Çakıcı'ya da iyi günler diliyoruz, günaydınlar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Maria Eskeri Formosa da bizleri izliyor. Kendisine iyi günler. Good morning Maria. I hope you have a good day today. Emin Dinek de bizleri izliyor. Emin Günek, Dinek, günaydınlar, iyi yayınlar dilediği, çok çok teşekkür ederiz Emin Dinek'e de sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı bir istek parçası, devamlı çalıyoruz. Clayton'dan Ayşe Behattin tüm sevenleri için istiyor bir fincan kahve olsam. Tüm sevenleri için istiyor Ayşe Behattin ablamız. Kendisine iyi günler dileriz, günaydınlar da diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Fatma Ali Beyköylü de bu şarkıyı istiyor. Şükran Ay söylüyor. Bir fincan kahve olsam diyor. Fatma Ali Beyköylü ve Ayşe Behaettin tüm sevenleri için istiyorlar ve dinletiyoruz.

0: Ne oluyor? Araba arızalandı mı? Kuyruğu beygir gibi dingildiye gitmeye başladı.
1: Ne oldu Osman Bey?
2: Kocala. Aferin görmen.
1: Söndü mü? Bir şey mi yanıyordu ki? Söndü. Söndü.
2: İnnallahım mine sabirin. İnnallahım mine sabirin. Nerede bir sakat pazarlamacı varsa bana verirler zaten. Geç be adam.
1: Ne oldu bu beytan balada söndü?
3: Kimin balı söndü Osman Bey?
1: Sönmüş de günden. Aha unuttuk, açalım kaboyu da. Hadi kes aç kaboyu.
3: Neyi açayım Osman Bey?
1: Hı. Domuz ölüğün koca körü. Kaboyu açacaksın be kaboyu. Görünmeye araşan madem verir bize.
4: Ne yapacak? İdare et gitsin ya.
1: İdaresi mi olur bunun ya? Bak ama nasıl bakar yüzüme. Ne bakın böyle gamaz görmüş orfo gibi. Hadi gel çekesin kol, açılsın kabo.
3: Ne babosu Osman Bey? Ne kolu, hangi kol? Ne babosu? Babo ne?
1: Öf be. Allah'ım bunlardan iş isteyeceksin. Gel gel gel.
3: Affedersiniz. Babo ne?
4: Babo değil oğlum. Gabo, gabo. Yani kaput.
3: Ha!
1: Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Sağ ol. Nesi var şimdi bunun?
4: Nesi var bey?
1: Ne bileyim ben, söyündü kaldı.
4: Isparklarına bir bak.
1: Isparkı var mı bunun? Lamba süren işler, bu değil değil.
4: Aa.
3: Hala anlayamıyorum. Nesi varmış, neymiş?
1: Boş ver, sen anlamasan da olur. Hadi geç bası starter'e bakayım, deneyelim yenini bir.
3: Neye basayım Osman Bey?
1: Starter'e basacaksın oğlum, hadi geç içeri.
3: O nedir, nasıl basılır?
1: Geç oğlum, Allah'ını seversen gir içine otur.
3: Peki Osman Bey.
1: Canımı sıkanma ha.
5: Murtat. Yok anlamaz, her şeye karışır.
1: Hadi oğlum bas. Bassana oğlum, hadi starter'e. Boruya basmayacaksın be kamaşa.
3: Kumaşa basmıyorum Osman Bey, kumaşlar arka tarafta.
1: İnnallahım perde, İnnallahım. Allah'ım ne günah işledim de yolladın bana bunu başıma ya. Ay oğlum, çevir isvici.
3: İsvici.
1: İsvici. Hadi oğlum, nedir yaptın? Ne yapayım onun içinde? Hadi oğlum vur.
2: Allah tüketsin senin gibi adamı.
1: Nedir baba yaptın?
4: Kızma be kardeş, öfkelenme. Sen Türkiye'de hiç etmedin galiba. Ay oğlum, ay efendi oğlum. Marşa bas dersen ha. Anladın?
3: Marş. Öyle söyleseniz Osman Bey.
1: Eşek mangırdırık be, burası da bir saattir. Maytap geçer bizim inan. Hadi bas.
3: Çalıştı.
1: Hadi oğlum. Aha işledi şimdi. Tamam söndür.
3: Ne yapayım?
1: Söndür.
3: Söndüreyim. Ateş mi aldı? Söndür. Ateş. Söndür.
1: Niye duralım yaptın?
3: Söndüreyim demediniz mi?
1: Vay aman vay be. Nereden atlayın bamba lafı?
3: Söndür. Of. Of. Ateş aldı demiştiniz.
4: Ateş filan almadı oğlum. Sadece makineyi istobot demek istedi sana.
3: Ha, hay aksi. Gene yanlış anlamışım. Daha doğrusu hiç anlayamamışım.
1: Barış Bey kardeşim, Allah'ını seversen biraz elini çabuk tut. Daha dünya kadar eşe var dağıtacağımız bunun içinde. Geçene bak bakayım, aç isveci daha. Gör bakalım ne kadar lamba suyu var içinde. Belki de lamba suyu bitti.
3: Açayım isveç.
1: Ne suyu? Lamba suyu. Aç bakalım ne gösterir saat. Suyu bitti.

0: tarafta ve radyatör de ön tarafta sanıyorum. Suyuna oradan bakılacak değil miydi?
1: Ay oğlum, sen de maysuz yapan galiba adama. Çatlak çıkardı o araçtan, kızdırmak için de yapan. Yani demek ister ki sana mazot göstergesine bakasın oğlum, anladın?
0: Ha! full, full gösteriyor efendim.
2: Hmm. Yok ya Semih'in. Tamam, ben gördüm Burak'ta. Lamba suyu borusu çatladı, akıdır bir açık. Kaç savidayı ver bana arka taraftan.
0: Konuçavida? Neyi getireyim Osman Bey?
2: Bak Allah'a, sen söyle kendine, sinirden deli olacağım zaten.
1: Gatsavida oğlum, gatsavida. Yani tornavida. Anladın?
0: Tornavida.
1: Ver.
0: Buyurun.
2: Abi. Ha, tamam, sağ ol. Görün bak, aha Burak'ta vasinin altında bir lemocuk vardı şu. O lemocuğun üstündeki çatlaktan kaçırır lamba suyunu.
1: Ha, sen şey de açtın ya, Della de açtın sen.
2: Ya Della de açtın, söyle gene versin Della'yı be. Ya.
1: Ver be Della'yı bakayım.
0: Neyi?
1: İzola bantı oğlum, izola bantı.
0: Ha, izola bantı. Ha.
1: Ha. Al be.
3: Aman Allah'ım, yetişemedi.
1: Lazım yatasın altına onun.
2: Burası yanamadık. Lazım ya, doğrudur yazın. Lazım ya, tanıma tanıma. Ya Grigo'yla kaldıracak kendini ya da yatacak yer ama leş olacak ya. Ayolum, arkada bir çaput vardır. Spare'in yanında, al da getir bana.
0: Çaputu anladım da, neyin yanında? Artık bana aptal muamelesi yapılmasından sıkıldım.
1: Yeter artık Osman Bey. Bu kadar aşağılanmaya tahammülüm yok artık.
2: Bana ver be senin söylediğin. Ne aşağılaması be? Ne söylersek anlamak senin kafana girmez. Kalın kavalı.
1: Bak, bak Osman Bey, hala hakaret etmeye devam ediyorsunuz. Ben üniversite mezunuyum. Konuşma yeteneğimle insanları ikna edebildiğim için buraya getirtildim. Ve şu anda da gidiyorum. Konuşmak bir sanattır.
2: Bağma, bağma. Konuşmak bir sanattır. Yürü be, sen Türkçeyi bilebilmeyin.
1: Kaçacakmış.
2: Dingil dingil. Ver be o Grigo'yu arkadan.
1: Grigo. Osman Bey, Grigo, Grigo.
2: Başlarım sana da Grigo'la da ha.
4: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Osman Alkaş'ı ve Balıkçıoğlu'nu dinlediniz bu güzel söyleşide sayın dinleyiciler. Programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.39'u gösteriyor. Kıbrıs'tan bizlere mesaj gönderen Emine Hasan, günaydınlar Kıbrıs'tan, selamlar, hayırlı yayınlar dedi. Çok çok teşekkür ederiz Emine Hasan'a, sayın dinleyiciler, ve iyi tatiller de diliyoruz. Kıbrıs'ı bizim için de geziniz. Ayrıca arkadaşı Emine Sütçü'ye de selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan. Radyomuzdan Emine Sütçü'ye çok çok selamlar Emine Hasan vasıtasıyla sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor. Bu saatimizde 10.40'ı gösteriyor. Hemen şimdi bir şarkı çalacağız Emine Hasan için sayın dinleyiciler, ve Arif Edizer programımıza katılıyor ve Ey Güzel Ada diyor Emine Hasan için sayın dinleyiciler.

Evet Sayın Nijre, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.51'i gösteriyor. Bir toplum duyurusu var, daha doğrusu bir cenaze duyurusu var sayın dinleyicilerimizde. Evet, Yaşar Taşboğa hayata veda etti dün sayın dinleyiciler. Cenazesi bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki adresindeki camisinde saat 1.30'da kılınacak cenaze namazını müteakip Vorabi mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Evet, bir daha tekrar edeyim. Evet, Yaşar Taşboğa ablamız dün hayata veda etti. Cenazesi bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki camisinde saat 1.30'da kılınacak cenaze namazını müteakip Vorabi mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.56'yı gösteriyor. Bizleri Facebook'tan izleyen dinleyicilerimize iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hepinize iyi günler. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Gelecek programımız pazartesi akşamı olacak. Hepinize iyi günler, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.

Ve bu güzel şarkıyı Suda Sulcic Sokolovic için dinletiyoruz. Ve tüm Facebook'taki arkadaşlarımıza iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.